Bana, cemalim bu değil, bu değil bana. Sana ne yok, kako medeni hayo buna. Diga çocuğun kaşeler.